Sewade me snow. Ma adum. Emrosu mame. Ma wadum umrosu mame. Ma wadum umrosu mame mama. Ma wadum umrosu mame mamema. Ewade. Adi papa biara. Ana mo biara metro no. Ma wadum umrosu mame. Mame untumi inkomenim. Ewa Yesu Kristo Nazareth ni dinimo.

with me and let us exalt his name. Yen kamfu awurade sani esi kamfu obi. Ah be mani. Shebe ma tenten ne gramo. Eh shebe mani nani kosia. Nani madabadaba na ne kontro do trodo. Sani kamfu obi. Ajakwe ya die. Enu ye di pade ye. Adie na ya ye kachire awurade. Ejinifu odie na ya ye kachire awurade. Yenya